Yine Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken dinledim demiştir. Allah rahmetini 100 parçaya ayırmıştır. 99 parçasını kendi katında alıkoymuş, birini yeryüzüne indirmiştir. İşte yeryüzünde varlıklar bu bir parça rahmet sebebiyle birbirlerine acır ve şefkatli davranırlar. Hatta hayvanlar bile bu merhamet yüzünden yavrusunu ezmemek için ayağını kaldırır. Bir başka rivayette şöyle buyrulur: Allah'ın 100 rahmeti vardır. Birini cinlerin, insanların ve hayvanların ve böceklerin arasına indirmiştir. Onlar bu bir dilim rahmet sebebiyle birbirlerini sever ve birbirlerine acırlar. Vahşi hayvanlar bu sebeple yavrusuna şefkat gösterir. Rahmetinin 99 parçasını da ahirette kullarına rahmet etmek için kıyamete bırakmıştır. Yine Müslim'in Selman-ı Farisi'den rivayetine göre Rasulullah şöyle buyurmuştur: Allah'ın 100 rahmeti vardır. Bu rahmetten bir tanesi sebebiyle varlıklar birbirlerine şefkat ve merhamet gösterirler. Diğer 99'u ise kıyamet günü için bekletilmektedir. Yine Müslim'in başka rivayetinde Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah yerleri ve gökleri yarattığı gün 100 rahmet de yaratmıştır. Her bir rahmet göklerle yer arasını dolduracak büyüklüktedir. Bunlardan sadece birini yeryüzüne indirmiştir. İşte anne yavrusuna bu yüzden şefkat gösterir. Vahşi hayvanlar ve kuşlar da bundan dolayı birbirlerine merhamet ederler. Kıyamet günü olunca Allah 99'u bu bir rahmetle 100'e tamamlar ve kulları için kullanır.

0: Mekke efendim.
1: Bunları düşüneceksiniz. Ölüm var, ahiret var. Bu azgın nefsi frenlemenin, dolu düzgün giden bu hayatı sorgulayıp durdurmanın, faydalı olana devam, zararlıya son demenin yollarına bakmak zorundasınız. Öyle bir özgürlüğün içindesiniz ki, ayıplar artık ayıp listesinden başına bir kek olmuş, kayıplara kayışmış. Müslümanlar bile birbirini ayıplayamaz, samimi şekilde uyaramaz hale gelmişlerdir. Allah diyor bunu. Seni kimsenin görmediğini mi zannediyoruz? Arkadaşlar, takip altındayız. Dikkatli olması lazımdır. Kendimizi gözden geçirelim.

0: Ya vekil, ya vekil, aczimi sana şefaatçi ederim. Kudretini dayanağım eylerim. Fakrımı sana elçi ederim. Rahmetini sığınağım eylerim. Ya kavi, ya kavi, aczimi bilip dergahına geldim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Fakrımı bilip senden istedim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Havl senindir, kuvvet senin. Kavi olan ancak sensin.
1: Tek bir Allah vardır. Onun Resulü Hazreti Muhammed'dir.

Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yüz çevirenler dışında, ümmetimin hepsi cennete girerler, buyurdu. Bunun üzerine, ey Allah'ın elçisi, cennete girmeyi kim istemez ki, denildi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de, bana itaat edenler cennete girer, bana karşı gelenler de cenneti istememiş demektir, buyurdu.

Yine Ebu Hüreyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet olunduğuna göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Ey Müslüman hanımları! Komşu hanımlar birbirleriyle hediyeleşmeyi küçümsemesin. Hediyeleri bir koyun paçası bile olsa.

Ya Hak, ya Hak, ancak sana yönelmek kuluna haktır. Kıblenden saptırma beni. Ancak sana edilen dualar kuluna haktır. Mahrum bırakma beni. Ancak senden dilemek kuluna haktır. Sahipsiz bırakma beni. Ancak sana dayanmak kuluna haktır. Çaresiz bırakma beni. Ancak sana varan yollar kuluna haktır. Yoldan çıkartma beni. Her şeyden çok seni sevmek kuluna haktır. Yetim bırakma beni. Bela hakkımdaki hükmün haktır. Ya Rabbi, hak ettiğimle değil, lütfunla ağırla beni.

edeceksiniz. Talebeliğe sabredip hoca olacaksınız. İşçiliğe sabredip işveren olacaksınız arkadaşlar. Yokluğa sabredip varlığa kavuşmanın şükrünü tadacaksınız. Savaşa sabredip barıştan sonra Allah'ın sağladıklarıyla sevinçten uçacaksınız. Bu iş sabırsız olmaz. İlla sabredeceksiniz. Allah hepinizin değişik kalemlerde sabrını ayarlamış. Herkesin sabır kalemi farklıdır. Ona göre Allah için sabredeceksiniz. Allah için sabır deyince de hemen şu ayeti kulaktan hiç ama hiç indirmeyeceksiniz. Sure-i Müddessir. Rabbin için sabret. Bana inanıyorsan Rabbin olarak, bana güveniyorsan, ödüllerim seni ilgilendiriyorsa, o zaman benim adıma dayanacaksın. Fakat sabredeceksin.

benden, kaydı bedenden, ayırma senden, sultanım Allah. Al beni benden, kaydı bedenden, ayırma senden, sultanım Allah.

hayır bedeninden, ayırma senden sultanım Allah, al beni benden, kaydı bedenden, ayırma senden sultanım Allah.

Ayşe'den radıyallahu anha, Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

0: www.mekkefm.com
1: mekkefm.com. Ya Rafi, Ya Rafi, secdelerimle sultan eyle beni, kulluğunla şereflendir beni, katında rütbelendir beni, iyiler arasında an beni, yükseklere al beni. Ya Muiz, Ya Muiz, izzetim varsa ancak senin verdiğin kadardır. Yalnız sana itaat etmenin izzetini ver bana. İzzetine ayine et fakiri. Ya Muzil, Ya Muzil, sana boyun eğişim en tatlı sevincimdir. Senin kapına gelmeyen sonsuz çaresizlikler içindedir. Sana muhtaç oluşum en büyük şerefimdir. Cevapsız bırakma beni.
2: İbni Ömer'den, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İnsanlar kıyamet günü Rablerine karşı hesap vermek üzere kabirlerinden kalkarlar ve öyle çok bekleyecekler ki onlardan bir kısmı kulaklarının yarısına kadar ter içinde kalıp kaybolacaklar.

Nahl Suresi 69. Ayet. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbin bal arısına, dağlardan, ağaçlardan ve insanların yaptıkları çardaklardan kendine evler, kovanlar edin. Sonra meyvelerin her birinden ye ve Rabbinin sana kolaylaştırdığı yaylım yollarına gir diye ilham etti. Onların karınlarından renkleri çeşitli bir şerbet, bal çıkar ki onda insanlar için şifa vardır. Elbette bunda düşünen bir kavim için büyük bir ibret vardır.

ateşten sineleriz, alev dokunmaz bize. Kor kesilip gitmiştir gelenler semtimize. Sararmıştı benizler yüzümüzü görmeden, dize gelmişti düşman muradına ermeden. Ruhlarına azabız, onlar bilirler bizi, şimşeklerle yarıştık, tanırlar hepimizi. Azgınların başında sindirici cezayız, dostlara dost isek de düşmanlara ezayız. Kulaklarda çağaltı, mazi gibi ırmaktan, dize geldi bayraklar, ay yıldızlı bayraktan. Hasımlara tufandık, nur ettik çevremizi, hele bir sorunuz o şanlı maziye bizi. Şimdi dinmiş olsa da ruhlarda heyecanlar, mutlaka tutuşacak o eskiki ak korlar.

0: Sizin yeriniz burası.
1: Garip bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? İslamiyet hangi konuya Allah ve Resulü yüklenmişse Müslümanlar o konuda gevşek. Oku diyen bir din, en az okuyan toplum. Namaz dinin direği, %90 namaz kılmıyor. Ya temizliği imanın yarısı sayan, temizliği imanın ürünü sayan, temizlik hakkında o kadar açıklamalar, bağışlayın, cünüplükten yıkanmayı, hayız nifastan yıkanmayı, hacca umreye yıkanmayı, günahkarsan tövbe edip yıkanmayı, haftada en az bir kere yıkanmayan kimse bir vacibi terk etmiştir diyen, yemekten evvel elini yıkamayı, sonra yıkamayı, yani elbiseni temizle diyen ayetler, siyabeke fedahir, yani kırla gidiyor, hangi konuya İslam yükleme yapmışsa, Müslüman orada bir tırsmış, hemen kaytarmış. Artık yeter. Artık yeter.

İbni Mes'ud'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Benden önceki ümmetlere Allah tarafından gönderilen hiçbir peygamber yoktur ki kendi ümmetinden sünnetine uyan, yolunu takip eden ve emrine sarılan samimi ve seçkin çevresi olmasın. Sonra bunların yerlerine öyleleri geçti ki onlar yapmadıklarını söyleyen ve emrolunmadıklarını yapan kimseler oldular. Böyle kimselerle eliyle cihad eden mü'mindir. Diliyle cihad eden mü'mindir. Kalbiyle cihad eden de mü'mindir. Bu kadarını yapmayan da ise artık hardal tanesi ağırlığı kadar bile iman yoktur."

0: Ya Kadir, ya Kadir. Öyle kadirsin ki kudretin olmasa var diye bir şey olmaz. Yok, zaten anılmaz. Sen ki varsın, yokluktan korkmam. Sen ki kadirsin, aczimden utanmam. Sen ki rahimsin, fakrımdan sıkılmam. Aczime kudretinle medet eyle. Fakrıma rahmetinle imdad eyle. Ya muktedir, ya muktedir. Senin kudretine sınır çizilmez. Çünkü kudretine aczin zerresi değmez. Senin kudretine göre zor ya da kolay olmaz. Senin kudretine göre her şeyde, bir şeyde fark etmez. Sen ki her şeyi bir şey gibi kolayca yaratırsın. Toprakta bırakma beni. Sen ki bir şeyi her şey gibi özenle yaratırsın. Unutuşta bırakma.
1: İsra Suresi 82. Ayet. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki o müminler için şifa ve rahmettir. Zalimlerin ise yalnızca ziyanını arttırır.

Ebu Said el-Hudri'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hüzeyl kabilesinden Lihyan oğulları üzerine bir ordu gönderdi ve şöyle buyurdu: "Her iki erkekten biri savaşa katılsın. Kazanılacak sevap ikisi arasında ortaktır."

0: ümmetin yükselen yeni sesi Mekke FM.
1: Enes'ten, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah'ım, gerçek hayat ancak ahiret hayatıdır.

0: Allah'ım, benim milletim, ümmetim Kur'an'ı terk ettiler. Şikayetçiyim. Diyor Kur'an'daki bir derdini Allah size açıyor. Şikayetim var Yaradan'a. Senin kitabın boynu bükük kaldı ya Rabbi, şikayetim var. Ya Resulallah diyor, benim kullarıma, benim indirdiğim kitap bu ya. Ve benim mümin kullarımın yüreklerinden beni doya doya zikredeceği zaman gelmedi mi? Her şeyi düşündüler beni, her şeyi anladılar beni ihmal ettiler. Her şeye uzandılar benim kitabı uzanmadılar. Hele de arkadaşlar televizyonun olduğu odada veya internet yoğunluğuyla meşgul olduğunuz bir ofisinde odada Kur'an bulundurmayın bana sorarsanız. Dini kitaplar bulundurmayın. Niye biliyor musunuz? Melekler bakıyor. İlgilendiğin odaklanan şeye bakıyor. Ağlayan Kur'an'a bakıyor.
1: Ya Ali, ya Ali. En güzel sıfatlar bile seni nitelemeye yetmez. Senin lütfunun şulesidir bütün güzel sıfatlar. En mükemmel vasıflar bile seni vasfetmeye yetmez. Senin cemalinin gölgesidir bütün mükemmel vasıflar. Sen her türlü tasavvurun ötesindesin. Sen her türlü hayalin üzerindesin. Sıfatlarına hayaller erişemez. Yüceliğine akıl sır ermez. Senin lütfunla ulviyet kazanır alemler. Senin tenezzülünle mertebeler kazanır insan, cin ve melekler. Aczime yüce kudretinle medet eyle. Fakrıma ulvi yakınlığınla imdad eyle. Sen ki içimin içinde olup bitenleri bilirsin. Yakınlığına al beni. Sen ki yüceler yücesisin. Senden başkasına boyun eğdirme beni.

0: Ümmetin yükselen yeni sesi Mekke FM.
1: Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Kim bir müminin dünyadaki sıkıntılarından bir sıkıntıyı gidererek ona nefes aldırırsa, Allah da onun kıyamet günündeki sıkıntılarından birini giderir. Kim de zor ve dar durumda olan birine kolaylık gösterirse, Allah da ona dünya ve ahirette kolaylık gösterir. Bir kimse bir Müslümanın aybını örterse, Allah da onun dünya ve ahiretteki ayıplarını örter. Mü'min kul, din kardeşinin yardımında olduğu sürece, Allah da o kulun yardımındadır. Bir kimse ilim elde etmek için bir yola girerse, Allah da ona cennetin yolunu kolaylaştırır. Bir grup Allah'ın evlerinden bir evde toplanıp Allah'ın kitabını okur ve aralarında müzakere eder, anlayıp kavramaya çalışırlarsa, üzerlerine bir güven indirir. Kalp rahatlığı olur. Onları rahmet kaplar. Melekler onları çepeçevre kuşatırlar. Allah da onları kendi yanında bulunanlar, melekler, peygamberler arasında anar. Kimin ameli kendisini geri bırakırsa, nesebi, soyu, sopu onu ileriye götüremez.''

odur her hayrın başı, biz de Bismillah deriz. Başta ona başlayıp ondan medet isteriz. İslam'ın nişanıdır ulvi Bismillah sözü, bütün bir mahlukatın bir zeban sözü. Her canlının dilinde her zaman duyamayız, tefekkürle bakmazsak görüp okuyamayız. Sen acizsin, fakirsin, ganiyi mutlak Allah, bir besmele sözünde mündemiştir lafzullah. Bismillah der her ağaç, bize meyveler verir. Bismillah deyip yersen baki meyveler gelir. İnek, deve, koyun, keçi, hepsi de süt çeşmesi, karışmadan coşup gelir besmele mucizesi. Her bit

0: Allah'ın zikridir. Rahman'ın ve Rahim'in mütecessim şeklidir. Bismillah söyleyip ver Allah'ın aşkına. Bismillah söyleyenden al Allah'ın aşkına. Müstesna nimetlerin şükrü gayet kolaydır. Zikir, fikir, sonra şükür, ihtiramlı olaydır. Ferşi arşa bağlayan hablül metin besmele, kainat musagarı insan denen silsile. 114 surenin nazil oldu başında. Bismillah söyleyen asan görür işinde. Onun ismiyle onu çokça çağıran insan, inayeti yanında buluverir her zaman. Aynı zikri zikrederken mevcudatın bütünü, sana dost, sana kardeş kainatın yekünü. Biliyor seni Allah, bildirir bildiğini. Sen de ona hürmetle bildir bildiğini. Rahmetin usulüne vesiledir besmele. Sayini sarf edip de razı ol kısmetine. Rahmetin ta arşına erişmek için miraç, kuvvetli intisapla vasıl olursun ancak. Yıldızlar ordusu besmele ile devran eder. Aşıklar tezekkürde besmele ile seyran eder. Besmele söyleyelim her bir işin başında. Galip gelsin kalbimiz şeytanla savaşında. İnkişafa vesile o şeytanın hilkati, onunla cihat ederek kazanalım cenneti.
1: Ümmetin yükselen yeni sesi Mekke FM.

0: Ya kabıd ya basit, ya kabıd ya basit. Dara düşürürsün genişlik verdiğinde şükretmeyeni. Genişletirsin dara düştüğünde de şükredeni. Takdir senindir. Ya Rabbi, sen ki imkansızı mümkün kılarsın, darda koyma beni. Dara düştüğünde de şükredenlerden eyle beni. Sen ki asılları yanında tutarsın, gölgede bırakma beni. Ya Hafî, ya Hafî. Öyle hafîsin ki yokluğa yuvarlarsın varlığıyla gurura düşeni. Öyle hafîsin ki zillete düşürürsün kendisini yücelteni. Gururdan azad eyle nefsimi, zillete düşürme kalbimi.
1: Mekke Efendi.

Cabir, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir şey istendiği zaman asla yok demezdi.

0: tek bir Allah vardır. Onun Resulü Hazreti Muhammed.
1: Diz çök kafir diyecek Allah. Diz çök. Adi adam diyecek. Secdesiz herif. Diz çök. Casiye diyor Kur'an. Hemen diz çökeceksin böyle. Külle ümmetin casiye. Tüm insanlık, tüm toplumlar, tüm topluluklar diz çökertilecek diyor. Sure-i Casiye var Kur'an'da güzelim. Diz çök. Hadi çökme bakalım. Çökertileceksin. Müslümanlara yaptığın eziyetten dolayı böyle ceza çekiyorsun. Hemen aklınıza Myanmar geliyor. Gazze aklınıza geliyor, haklısınız. Rabia şereti 12 bin şehidin verildiği, modern firavunların sokaktaki keklik gibi avladığı Müslümanlar ve onlara eziyet edenler aklınıza geliyor. Geliyor da geliyor işte canım. Kabil sokakları, Afgan dağları aklınıza geliyor, Orta Doğu. Onlar zaten arkadaşlar naneyi yedi. Onlara onu yapanların çıkarı, kurtuluşu yok. Neler yaşayacağını, yaşatılacağını Allah gösterecek.

Enes'ten, Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Uhud savaşında eline bir kılıç alıp "Bunu benden kim almak ister?" diye sordu. Mücahitlerin her biri ellerini uzatıp "Ben, ben" diye cevap verdiler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Hakkını vermek şartıyla onu kim alır?" diye sorunca bu sefer herkes durakladı. Fakat Ebu Dücane, Allah ondan razı olsun, "Hakkını vermek şartıyla ben alıyorum," dedi. Aldı ve onunla müşriklerin kafalarını ikiye ayırdı.

Ya Metin, ya Metin, demir emrinle parçalanırken nefsimin elinde bırakma beni. Dağlar sana boyun eğmişken şeytanın aldatmacalarına kandırma beni. Denizler izninle yarılırken sebeplerin arasında oyalama beni. Dilim sana içtenlikle yakarırken sözlerimden fazlasıyla anla beni. Ya Veli, ya Veli, sana tevekkül ettim. Vekilim sensin. Sana iman ettim. Sahibim sensin. Sana sığındım. Sırdaşım sensin. Sana güvendim. Velim sensin. Sana bağlandım. Dostum sensin. Sana tutunuyorum bütün varlığımla. Kimsenin yere yıkmasına izin vermem.

Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah mümin kulumun dünyada sevdiği dostunu aldığım zaman o kimse sabredip mükafatını benden beklerse karşılığı cennettir buyurdu.

geçmiş mübarek Allah dostları, İslam'ı gerçekten hakkını vere vere yaşayanlar Ramazan-ı Şerif'te itikafa giremezlerse bu 10 günde girerlermiş. Öyle güzel günlerdi. Ramazan bayramından önceki 29 veya 30 gün Ramazan'dı. Kurban bayramından önceki 10 günde 10 günlük Ramazan gibidir. Oruçlarda bir günün orucu bir yıla bedeldir. Çok mübarek ve muazzam günlere girmiş oldunuz. Bu mevsimi, insanları Allah'a kazanma mevsimi ilan edin. Hacılara bahane edin. Ya geçen hacıları yolcu ettik, Allah kabul etsin deyin, hacılıktan girin bir ufak dokunun ya işte. Yol mu öğreteyim size ben? Ya hocalarımız dedi ki aynen Ramazan gibiymiş bugünler, Ramazan ayı gibiymiş ya falan diyerekten ufak bir giriverin. Gecelerimiz Kadir Gecesi kadar mübarekmiş ya, en azından yatsıya cemaate gidip sabaha da cemaatle kılıp geceyi tamamen Allah yolunda uyumadan geçirmiş gibi Allah kabul etsin diyelim. Bugünlerde aman ha dudaklarımızdan helallardan başa girmesin. Mümkün mü de gözümüz millet Kabe'de ağlarken Arafat'tan bakmaya bakayım, bizim televizyonun başında böyle ayıp ayıp filmleri, dizileri, programları seyretmemiz uygun değil bence ya falan değil. İnsanları böyle sezonlarda, böyle mevsimlerde, böyle mübarek fırsatları gündem yaparak kazanamazsanız ne zaman gündeme taşıyacaksınız? Ne zaman tebliğ yapacaksınız?

0: taptaze altın tendere benzer bu yiğitler, inmekte çevrelerine ışıktan demetler. Sonsuzdan gelen ilhamla doldukça dolmuşlar, Hızır'la arkadaş olup sırlara dalmışlar. Bir büyülü Kevser'le meğer hepsi de mest imiş, belli gözlerinden her biri bir sırra ermiş. Tufanlar gibi heyecanları var, hiç dinmez. Polat gibi yürek taşırlar, korkmaz ve sinmez. Bilir cihan bunları, belli beldesi köyü, çehrelerinde fethedici gizli bir büyü. İşte dehalara denk bu parlak ferasetler, horozu çoktan ütmüş bir kutlu şafak bekler.
1: Ya muahhir, ya muahhir, zaman senindir. Dilediğin işi öncelersin, dilediğini ertelersin. İzzet senindir. Dilediğini yanına alır.

0: beni senden uzak etme. Rahmetini öncele, gazabını ertele. Pişman olmama izin ver, ecelimi tehir.
1: Abdullah İbni Amr İbni As, Allah onlardan razı olsun, şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin, yolculukta yükleme hizmetini gören ve kendisine Kirkire denilen bir adam vardı. Bu adam öldü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bu adam cehennemdedir buyurdu. Sahabe gelip, o adamın evindeki eşyalara baktılar. Ganimet dağıtılmadan önce çaldığı bir elbise buldular.
2: Dostluğun sesi sizin sesiniz.

Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, bir adam, "Ya Resûlallah, benim akrabalarım var. Ben onları ziyaret ediyorum. Onlar benimle alakayı kesiyorlar. Ben onlara iyilik ediyorum. Onlar bana kötülük ediyorlar. Ben onlara anlayışlı, yumuşak davranıyorum. Onlar bana kaba ve cahilce davranıyorlar." dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Eğer dediğin gibiysen, onlara kızgın kül yedirmiş oluyorsun. Sen böyle davrandıkça, Allah'ın yardımı seninledir."

Ya mütekebbir, ya mütekebbir. Ben acizim. Sen kadirsin. Ben fakirim. Sen rahimsin. Ben ölüyüm. Sen haysın. Ben çaresizim. Sen ehadsın. Ben muhtacım. Sen sametsin. Ben sağırım. İşiten sensin. Ben körüm. Gören sensin. Ben dilsizim. Konuşan sensin. Ben yaratılıyorum. Yaratan sensin. Ben yokum. Var eden sensin. Ben hiçim ama emellerim büyüktür. Ben yoksulum ama isteklerim çoktur. Ben isterim çünkü sen büyüksün. Şahit yaz büyüklüğüne bu küçük kalbi.

0: Hicretin yükselen yeni sesi Mekke.
1: Şerif okudum. Sevgili Peygamber Efendimiz buyuruyor ki her gün bir insan eklemleri adedince tasaddukta bulunması lazım. Sadaka vermesi lazım. Ben de hemen araştırdım yani bir insanın kaç tane eklemi vardır diye. 360 eklemimiz varmış. Yani günde 360 sadaka vermemiz lazım. 1 liradan düşünsen 360 lira. Bu yani herkesin yapabileceği bir şey değil. Ne yapmamız lazım? Çünkü bir bedel ödeyerek dünyaya gelmediğimiz için Allah Teala'nın hepsi ihsanı ve bu ihsana karşı da bir ücret verilmesi gerekti. 4-5 gün böyle düşündüm ne yapılabilir diye. 4-5 gün sonra bir başka hadis-i şerifle karşılaştım. Sevgili Peygamber Efendimiz buyuruyor ki bir insan mescide giderken atmış olduğu her adım bir sadaka hükmündedir. Bizim mahallenin küçük camii, evden çıkıp adımlarımı saydım. Baktım 480 adım ediyor. Gidiş dönüş, iyi dedim. En azından bir vakti ben camide kılsam, eklemlerim adedince vermem gereken tasadduku Allah Teala böylelikle ihsan etmiş olacak.

0: bizi.
1: Merhamet et kullarına.
0: Ya Rabbi,
1: affet bizi.

bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden güzel Allah'ım. Muhammed hürmetine yakma ya Rabbi, Muhammed hürmetine yakma ya Rabbi. Arş-ı alana uzanan eller hürmetine, rükûna eğilen beller hürmetine.

etme, yakma ya Rabbi, yakma ya Rabbi. Evliyalar, enbiyalar hürmetine duası makbul, duası makbul, kullar hürmetine.

Ebu Abdurrahman Abdullah İbni Mes'ud, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme, Allah'ın en çok sevdiği amel hangisidir diye sordum. Vaktinde kılınan namazdır buyurdular. Sonra hangisi gelir dedim. Ana babaya iyilik ve itaat etmek buyurdu. Daha sonra deyince, Allah yolunda cihad etmektir buyurdular.

derdimendim ya Resulallah, deva ol derdime. Destgir ol ya Habiballah, bu asi mücrime. Sen şefaat kanı varken yalvarayım ben kime? Ben Resul-i Kibriya'nın bülbül-i nalanıyım. Mücrimim gerçi, Cemal-i Mustafa hayranıyım.

buğyi vaslındır muattar eyleyen sümbülleri. Nur cemalinden eserdir bağı aşkın gülleri. Gül cemalindir Habibim mest eden bülbülleri. Ben Resul-i Kibriya'nın bülbül-i nalanıyım. Mücrimim gerçi, cemali Mustafa hayranıyım. Canını canane kurban eyliyor pervaneler. Bezmi vaslın neşesinden gaş yolur mestaneler. Aşkın gözyaşlarından doldu hep peymaneler. Ben Resul-i Kibriya'nın bülbül-i nalanıyım. Mücrimim gerçi, cemali Mustafa hayranıyım.

Ermek istersen o şahın himmetü imdadına, canu dilden aşık ol sen ismi zat evradına. Ses verir ulvi melekler ateşin feryadına. Ben Rasul-i Kibriya'nın bülbül-ü inalanıyım. Mücremim gerçi, cemali Mustafa hayranıyım. Cemali Mustafa hayranıyım.

0: Abdullah İbni Ömer'den, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Ben Allah'tan başka ilah bulunmadığına, Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet edip, namazı dosdoğru kılıncaya, zekatı hakkıyla verinceye kadar insanlarla savaşmakla emrolundum. Bunları yaptıkları takdirde kanlarını ve mallarını benden korumuş olurlar. İslam'ın gerektirdiği haklardan olan had ve cezalar bunun dışındadır. Onların gizli hallerinin hesabı Allah'a aittir."
1: www.mekkefm.com
2: mekkefm.com.
3: Ya Hakem, Ya Hakem, sen ki varlık ağacını yokluğun karanlık köklerinden çıkarıp vücuda getirensin. Sen ki kalbimi bir nutfe gibi rahmetinin rahminde besleyip büyütensin. Kalbime değen sızıları ince ince söz eyle. Yüzüme değen gözyaşımı damla damla rahmet eyle. Dudağıma değen heceleri deste deste dua eyle. Ya Latif, Ya Latif, senin hükümlerin her şeyin her haline inceden inceye nüfuz eder. Hükmüne razı olmayı lütfet bana. Lütfunu hakkımda hükmün eyle, hükmünü hakkımda latif eyle.

0: tek bir Allah vardır. Onun Resulü Hazreti Muhammed.
1: Yine Ebu Musa el-Eş'ari'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah'ın benimle gönderdiği hidayet ve ilim yeryüzüne yağan bol yağmura benzer. Yağmurun yağdığı yerin bir bölümü verimli bir topraktır. Yağmur suyunu emer, bol çayır ve ot bitirir. Bir kısmı da suyu emmeyen katı bir yer olup suyu biriktirir ve muhafaza eder de Allah o su ile insanları faydalandırır. İnsanlar ve hayvanlar o sudan içerler ve ondan ekip biçerler. Yine o yağmur öyle bir yere yağar ki orası düz ve kaypaktır. Ne su tutar ne de ot bitirir. İşte bu üç türlü toprak Allah'ın gönderdiği hak din hakkında anlayışlı olan ve Allah'ın benimle gönderdiği hidayet ve ilim kendisine fayda veren, onu hem öğrenen hem de öğreten kimseyle, buna başını kaldırıp kulak asmayan ve Allah'ın benimle gönderdiği hidayeti kabul etmeyen kimsenin benzeridir.
2: Yahya bin Muaz Hazretlerine kardeşi bir mektup gönderir. Mektubunda der ki: Üstadım, Allah Teala'dan duada üç dilekte bulundum. Birincisi, kutsal bir yerde yaşayıp ölmeyi istedim. Allah Teala Mekke'de yaşamayı nasip buyurdu. İkincisi, bir hizmetçim olmasını istedim. Allah Teala'ya daha iyi kulluk yapabilmek için. Yahya bin Muaz Hazretleri cevaben şöyle der: Kardeşim, kutsal bir yerde yaşamak istemişsin. Oysa ki kutsal bir yerde yaşamanın sana bir faydası olmayacak. Sen öyle yaşa ki yaşadığın yer kutsallaşsın. İkincisi, Allah'a ibadet etmek için Allah'ın bir kulunu kendine köle yapmışsın. Üçüncüsü ise, beni görmeyi murad ediyormuşsun. Allah'a ulaşmaya bak. Çünkü Allah'a vasıl olduğunda bana ihtiyacın olmayacak.

Ya Mukit, ya Mukit, sen ki herkesin her ihtiyacını her an görüp gözetirsin. Sana ayandır her türlü niyet ve hareketim. Sen ki sonsuzluk istediğimi kalbime ilham edersin. Sana malumdur bütün dualarım ve isteklerim. Sen ki zayıf ve acizleri, yetim ve yoksulları kollayıp gözetirsin. Senin aşinandır acizliğim ve yetimliğim. Sen ki öncelikle yoksullara keremde bulunmayı seversin. Sana aşikardır sevapça yoksulluğum ve eksikliğim. Niyetlerimi güzelleştir. İhlasa eriştir beni. Ömrümü ebede bitiştir. Cennetine yerleştir beni. Yoksulluğumu rahmetine ayine eyle. Başkasına el açtırma. Günahlarımı gufranına bahane eyle. Yüzümü kara çıkarma.

Ebu Hureyre, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir adam gelerek şöyle demiştir. Ey Allah'ın elçisi! Hangi sadakanın sevabı çok ve daha büyüktür? Bunun üzerine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurdu. Sağlık içerisinde, güçlü kuvvetliyken, cimriliğe rağbet edip, fakirlikten endişe eder vaziyetteyken, daha çok zengin olmayı hayal ederken verdiğin sadakanın sevabı daha büyüktür. Yoksa geciktirip, can boğaza dayandıktan sonra, falana şu kadar, filana bu kadar diyeceğin güne bırakma. Zaten o gün o mal, varislerden şunun veya bunun olmuştur.

Ravza'da Gül Muhammed'in huzurunda dökülen yaşlar aşkına, Kabe'nde Beytullah'ta açılan eller hatırına, secdeye uzanan başlar aşkına, kimsesiz, çaresiz, yetim, yetema aşkına, mazlumlar hatırına, aşk ile kalkan eller aşkına, dökülen yaşlar hatırına, bizi de affet ya.

Nezise ben sana döneceğim. Yanıyorum, yanıyorum işte bak. Ne zaman söneceğim? Seni bir kez, seni bir kez gör.

Abdullah İbni Amr İbni As, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Bir gün Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize uğramıştı. Biz de oturduğumuz kulübeyi tamir ediyorduk. Ne yapıyorsunuz diye sordu. Biz de yıkılmak üzere olan kulübemizi onarıyoruz dedik. Bunun üzerine ölümün bu yıkılma işinden daha çabuk geleceğini sanıyorum buyurdular.

0: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke FM.
1: Sen Allah yok dedin, kolay dedin. Sen Allah var dedin, kitabına göre yaşamadın, kitapsız yaşadın. Resul dedin, darılttın, ağlattın, başkalarının yolunu ve tarzını benimsedin, peygamberinden bir şey almadın. Allah'ın beğendiği peygamberi beğenmedin. Allah'ın onayladığı peygambere uymadın. Çok zor bir adrese gidiyorsun, çok zor. Şimdi özgürsün de anlamıyorsun. Şimdi arkadaşlar kalabalıklara görerek cesaretleniyorsun. 3-5 tane çakalın ver etrafında da birlikte kuduruyorsun. Gölgelere güvenerek günah işliyorsun sen. Hepiniz gölgesiniz. Kaybolup gideceksiniz. Çok cesur delikanlılık yapıyorsun. Bulduğunda kendine benzer hanım türlerini muhabbetlerinizde gıybetten, iftiradan geçilmiyor.
2: Ya Rezzak, ya Rezzak, hazinende yok yoktur. Ol dersin, her şey olur. Yarattığın her canlının rızkı senin katında saklıdır. Vahyin, mümin kalplerin, selim akılların rızkıdır. Ya Rabbi, sana muhtaç olmak en büyük zenginliğimdir. Senin fakirin eyle beni. Senin verdiğinde doymak en büyük lezzetimdir. Sofranda ağırla beni. Ya Fettah, ya Fettah, damla kadar da olsa sevabım, lütfeyle de cennetini aç bana. Şaşkın da olsa aklım, kerem eyle de sana gelen yolları aç bana.

olursan ol, yine gel. İster kafir, ister mecusi, ister puta tapan ol, yine gel. Bizim dergahımız ümitsizlik dergahı değildir.

0: Ebu Said el-Hudri'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: cihadın en faziletlisi, zalim idarecinin karşısında doğru ve adaletli sözü haykırmaktır.
1: Esselamun aleyna ya Resulallah. Esselamun aleyke ya Habib.

0: Ya musavvir, ya musavvir, yokluğa varlık suretini giydiren sensin. Hiçliğe varlık boyasını çalan sen. Güzeli güzel kılan ancak senin tasvirindir. Sen ki yüzümü benim için biricik, sevdiklerim için tanıdık eylersin. Katında makbul olan güzellikle tasvir eyle suretimi. Ya Gaffar, ya Gaffar, gizli pişmanlıklarımı bilen sensin. Gözyaşlarıma değer veren sensin. Bilirim rahmet denizini bulandıramaz cümle günahlar. Rahmetinle arındır, bağışla beni.
1: Halid İbni Ömer el-Adevi, Allah onlardan razı olsun, şöyle demiştir. Basra emiri olan Utbe İbni Gazvan bize bir konuşma yaptı. Allah'a hamdü senadan sonra sözlerine şöyle devam etti. Dünya geçici ve yok olucu olduğunu bildirdi. Ve durmadan da arkasına dönüp gidiyor. Ondan kalan kişinin içip de dibinde bıraktığı su kadar bir miktardır. Siz bu dünyadan geçici ve yok olucu olmayan bir yere göç edeceksiniz. Şu halde oraya hayırlı amellerle taşınmaya çalışınız. Çünkü bize haber verildiğine göre cehennemin yukarı tarafından atılan bir taş 70 senede cehennemin dibine ulaşmaz. Allah'a yemin olsun ki bize bildirildiğine göre cennetin kapılarının iki kanadı arasında 40 yıllık bir mesafe vardır. Bir gün gelecek, cennet de doldurulacak, izdihamdan yer bulunmayacak hale gelecektir. Müslüman olanların yedincisi olduğumu biliyorsunuz. Bizim ağaç yaprağından başka yiyeceğimiz yoktu. Bu yüzden dudaklarımız yara olmuştu. Derken giyecek bir örtü parçası bulmuştum da ikiye bölüp Sa'd İbni Malik'le paylaşmıştık. Yarısını ben, yarısını da Sa'd beline dolamıştı. Bugün her birimiz bir şehre vali olmuş durumdayız. Bu yüzden ben kendi gözünde büyük bir adam haline gelip kendimi büyük görüp Allah katında küçük olmaktan Allah'a sığınırım.''

0: Sizin yeriniz burası.
1: İnsanın beşer elinin değdiği her şey eskimeye mahkumdur. Kur'an-ı Azimüşşan'ın böyle mucizevi yönü bundan kaynaklı. Neden mesela Avrupa'da ateistlik, işte Amerika'da, Avrupa'da gençler ateizme doğru gidiyor. Şimdi günümüzde şey deniliyor, işte Türkiye'de de ateizme, deizme gidiyor filan. O Kur'an'la gençlerin bağı kesildiğinden kaynaklı. Hı hı. Kur'an-ı Kerim'i okuyan bir insanın yani ateist ya da deist olması mümkün değil, söz konusu evet. değil. Çünkü mucizevi bir kitap. Beşer eli değmediği için eskimiyor. Yani İncil'i okursanız artık komediye döner. Neden? Hmm. Çünkü bugün en vizyon, işte bütün Oscar ödüllerini alan bir filmi 10 yıl sonra izle, komik gelmeye başlar. Çünkü teknoloji ilerledi, efektler, bilmem şu.

0: Ümmetin yükselen yeni sesi Mekke FM.
1: Abdullah İbni Amr İbni As'tan, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: geçimini sağlaması gerekenleri ihmal edip onlarla ilgilenmemek kişiye günah olarak yeter. Müslim'in diğer bir rivayetinde ise şöyledir: bakmakla yükümlü olduğu kimselerin nafakasını kısıp vermemek günah olarak bu kişiye yeter.

Ya Kuddus, ya Kuddus. Sensin Kuddus. Kutsiyet sendendir. Bundan öte laf olmaz. Sen dilemezsen hiçbir şey pak sayılmaz. Gönlüm sana yönelmedikçe saf olmaz. Kanımı her nefeste temizlediğin gibi nefsimi arındırıp pak eyle. Temizlenenlere muhabbet edersin. Gönlümü muhabbetinle temizle.

Abdullah İbni Mes'ud'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: kalbinde zerre kadar kibir olan kimse cennete giremez. Bunun üzerine sahabiden biri, insan elbise ve ayakkabısının güzel olmasını arzu eder deyince Resulullah şunları söyledi: Allah güzeldir, güzeli sever. Kibir ise hakkı kabul etmemek ve insanları hor ve küçük görmektir.

senin sevgini sığdıramam ki aleme. Tutamam, yazamam alsam kalemi elime. Kavuşacaksam hemen sarsınlar beni kefene. Güller sana hasret kalır, ey Nebi ya Muhammed. Güller sana hasret kalır, ey Nebi ya Muhammed.

0: Mekke FM.
1: Ne zaman diyor Allah o toplum, arkadaşlar bakın, biz Müslüman bir toplumuz. %99'umuz Müslüman olduğu iddia ediliyor. Öyle bir şey ortaya konulmuyor. Ben %100 demek isterim yani. Niye ben insanları kafir göreyim ki? Ama arkadaşlar, bitkisel hayatta gibi bir İslam var. Bitkisel hayatta adam komada, yoğun bakımda. Makinalar örmediğini söylüyor. 2.80 uzanmış. Oradaki ibreler konuşuyor bu adam yaşıyor diye. Namazı yaşamıyor, orucu yaşamıyor, zikri yaşamıyor, namusu yaşamıyor, tesettür yaşamıyor. Hayası yaşamıyor, edebi yaşamıyor, akrabalığı yaşamıyor, arkadaşı yakası yaşamıyor. Ana ve hakları, evlat hakları yaşamıyor. Yani özelde ve genelde İslam'ın bir insandan beklediği taban olmazsa olmaz, bunsuz Müslümanlık kabul etmiyorum dediği farzlar yaşamıyor. Ama adam hala Müslümanım diyor.

ne zaman saadet hasrını düşünsek, arkadaşlarından, o güzide ashabından biri ağlar gönlümüzde. Önce sen ağlarsın. Abdullah bin Mesud'a bana Kur'an oku demişti. Ya Resulallah, Kur'an sana indirilmişken sana mı Kur'an okuyayım demişti. Onu başkasından dinlemeyi de severim buyurmuştu. İbni Mesud Nisa suresini okumuş bir ayete gelmişti. Her ümmetten birer şahit, onların üzerine de Habibim, seni bir şahit olarak getirdiğimiz zaman onların hali nice olur. Şimdi yeter demişti. İbni Mesud gözlerini kaldırıp bakmıştı sana. Gözyaşların mübarek sakalına inmişti. Bir defasında ashabına Kur'an okuyordu. Sakının o ateşten ki onun yakıtı insanlar ve taşlardır diyordu. Önünde oturan siyahi bir adam yüksek sesle ağlamaya başlamıştı. O ağlayışa Cibril inmişti semadan. Ya Resulallah, huzurunda ağlayan bu zat kimdir demişti. Sen de Habeşli biri demiş ve onu övmüştün. Cebrail ise şu müjdeyi vermişti. Allah buyuruyor ki, İzzet ve celalime, arş üzerindeki hakimiyetime yemin ederim ki, dünyada benim korkumdan ağlayan bir kulun gözünü cennette çok güldüreceğim. Ne zaman saadet hasrını düşünsek, arkadaşlarından, o güzide ashabından biri hesap gününden korkar gönlümüzde. Şeddat bin Evs korkar yatağına girdiğinde, sağına soluna döner durur uyuyamaz. Allah'ım der, cehennem ateşi uykumu kaçırdı. Sonra kalkar sabaha kadar namaz kılar. Ebu Derda düşer gönlümüze. Keşke ailemin koçları olaydım da kendilerine misafir geldiğinde beni yedirselerdi der. İmran bin Husayn düşer gönlümüze. Keşke bir tepede kül olaydım da fırtınalı bir günde rüzgar savursaydı der. Ne zaman saadet hasrını düşünsek, arkadaşlarından, o güzide ashabından biri peygamber sevgisini öğretir bize. Ashabından biri sana gelmişti. Ya Resulallah demişti. Seni o kadar çok seviyorum ki aklıma geldiğinde gelip seni görmese canım çıkacak gibi oluyor. Sonra ahireti düşünüyorum. Cennete girsem bile seninle birlikte olamayacağım. Aşağı mevkilerde kalacağım. Bu da zoruma gidiyor. İstiyorum ki ahirette de yanında olayım. Sen de kişi sevdiğiyle beraberdir buyurmuştun. Abdurrahman bin Sa'd anlatıyor ya Resulallah. Diyor ki bir gün Ömer'in oğlu Abdullah'la otururken ayağı kasılıp kaldı. Ayağına ne oldu dedim. Şuradan itibaren sinir toplandı dedi. Ben de dedim ki en çok sevdiğin insanın adını an da iyileşsin. Ya Muhammed dedi ve hemen ayağını uzattı. Ya Resulallah, sen abdest aldığında ashab-ı güzin efendilerimiz koşarak abdest suyunu alır yüzlerine sürermiş. Bir defasında sormuşsun, niçin böyle yapıyorsunuz? Bereket ve hayır umuyoruz demişler. Sen de buyurmuşsun ki, Allah ve Resulünün sevgilisi olmak isteyen doğru söylesin, emanete riayet etsin, komşusunu incitmesin. Ne zaman saadet hasrını düşünsek, arkadaşlarından, o güzide ashabından biri hamd eder Allah'a, şükrü öğretir bize. Eba Eyyub el-Ensari ona öğrettiğin kelimeleri söyler. Allah'tan başka ilah yoktur.
mülk ve saltanat O'nundur. Hamd O'nun hakkıdır. O'nun ortağı yoktur.

Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: bir kimse bir hastayı veya Allah rızası için din kardeşini ziyaret edip halini hatırını sorarsa, ona bir melek şöyle seslenir: ne mutlu sana, ne güzel yolculuk, cennette kendine bir yer hazırladın.

Ya mukaddim, ya mukaddim, sen her şeyi varlığından önce takdir edersin. Sen her işin başını, ortasını ve sonunu bilirsin. Ben sevdiklerimi sen var ettikten sonra sevdim. Sen ise sevdiklerimi benden önce sevdin ve sevdiğin için var ettin. Ben kendimi sen var ettikten sonra bildim. Sen ise beni var olmamdan önce bilirdin. Uğradığım her yerde zaten sen vardın. Tanıdığım her yeni alemi başından beri tanırdın. Kalbimin ilk atışından önce bana yar idin. Ben kendimi sevmeye geç kaldım. Mukaddim sensin. Dilediğini dilediğine üstün kılarsın. Sensin mukaddim. Dilediğini öne alır, dilediğini sona bırakırsın. Önce yaptıklarımı, sonra yapacaklarımı bağışla. Başka ilah yok, ancak sensin.

0: Enes, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ahlak yönünden insanların en güzeliydi.
1: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke FM.

Bari, ya Bari, ruhum senin elinde, bedenim sana emanettir. Yoklukta bırakma beni, karanlıkta bırakma beni, çirkinliğe daldırma beni, güzel eyle her halimi.

0: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke FM.
1: Ebu Abdurrahman Avf İbni Malik el-Eşcai, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Biz 9 veya 8 veya 7 kişi olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında oturuyorduk. Bize Allah'ın elçisine biat etmez misiniz buyurdu. Oysa biz yeni biat etmiştik. Bu sebeple ey Allah'ın elçisi, biz sana biat ettik ya dedik. Sonra tekrar Allah'ın elçisine biat etmeyecek misiniz buyurdu. Bu defa biat için ellerimizi uzattık ve ey Allah'ın elçisi, biz sana biat etmiştik. Şimdi ne üzerine biat edeceğiz dedik. Allah'a kulluk edip ona hiçbir şeyi ortak koşmamak, 5 vakit namazı kılmak, Allah'a itaat etmek ve sesini alçaltarak kimseden bir şey istememek üzere biat edeceksiniz buyurdu. Avf İbni Malik diyor ki, bu gruptan bazılarını görürdüm. Kamçıları yere düşerdi de kimseden onu alıvermesini istemezlerdi.
2: Soykırım başladığında benim duam değişti. Ondan önce Allah'ım sen mazlumlara yardım et, zalimleri kahru perişan eyle. Fakat bu biraz Hazreti Musa Aleyhisselam'ın kavminin, ey Musa senle Rabbin git savaşın, biz oraya girmeyeceğiz. Sanki ona geliyordu benim bu dua. Sonra duam değişti. Şimdi diyorum ki ya Rabbi, Gazze, Doğu Türkistan ya da yeryüzünde ne kadar masum mazlum insan varsa onlara yapacağın yardıma beni ve evlatlarımı da hizmetkar eyle. Çünkü insan kendini katmadığı zaman başkalarına bırakıyor. Başkalarının yapmasını bekliyor.

Yaşın 8, vakit akşam. Batılı çok olmadı çölün güneşi. Annenin dizine koydun başını. Annen yanı başında. Gözlerin kavuşacakken uykuya, bir gürültü kopuyor çöl akşamında. Bu gelenler eşkıya, bu gelenler zorba. Annen ağlıyor, annen yalvarıyor ama nafile. Bahtına ukas panayırında köle diye satılmak düşüyor. Açlıktan titriyor bedenin, güneşten yanıyor. Ve sana doğru bir adam yaklaşıyor gülümseyerek. Adını soruyor, Zeyd. Babanın adı Harise. Memleketin Yemen. Benimle birlikte gelmek, güzel yemekler yemek, güzel elbiseler giymek ister misin diyor adam. Güzel yemekler, güzel elbiseler olmasa da seninle gelirim diyorsun. Bir kapı açılıyor önünde. Yavrucuğum koş bana. Bu kollar, bu sana açılan kucak, cennet kadar serin, cennet kadar sıcak. İşte senin Hatice annen, annenden önce annen, annenden sonra annen, annelerin annesi. Bir kapı açılıyor önünde, bir kapı açılıyor ömründe. Bir sima çıkıyor karşına. Kelimem az, cümlelerim anlatamaz. Bir kez Hatice diyor, bin Hatice dökülüyor dudaklarından. Ey Hatice, bu çocuğu bana bağışlar mısın? Bu çocuk sana feda olsun. Ben de feda olayım. Annesinin kucağından koparılan, eşkıyanın eline düşen, köle diye satılan çocuk Yemenli Zeyd. Nasibine Resulullah'a evlat olmak düşüyor. Sen onu seviyorsun, o da seni seviyor. Ve bir gün iki adam, biri baban, biri amcan. Ey yavrucuğum diyor sevgililer sevgilisi. Sen benim kim olduğumu öğrendin. Sana olan sevgimi de biliyorsun. Şimdi seçim senin, tercihinde hırsın. İstersen onlarla git, istersen benimle kal. Ama unutma, ben beni seçeni asla bırakmam. Baban sana bakıyor. Hadi oğlum, Zeyd'im koş bana, babana koş diyor. Veriyorsun kararını. Gözlerini çevirip efendiler efendisine, ben seni bırakmam, hiç kimseyi sana tercih etmem. Sen bana hem babasın hem annesin. Senden bir nefes ayrılmayı ölümden beter sayarım. Ben hep seninleyim. Ey kölelikten sultanlığa uzanan Zeyd, şimdi ahir zamanda senin yaptığın seçimi yapan çocuklar var. Bir tarafta beklerken dünyanın hazineleri, peygamber aşkıyla yanıyor sineleri. Gurbete yürüyorlar bir sevda uğruna, geride bırakıp saraydan haneleri. Yürüyorlar çöllerin sıcağına, kutupların soğuğuna, onları beklerken hasretle anneleri. Yürüyorlar uzaklara, unutup bütün bahaneleri. Onlar her zor zamanda onu hatırlayıp, onun sevgisini hatırlayıp sabrı kuşanıyorlar. Mute'ye gider gibi gidiyorlar, ellerinde mukaddes emanet sancak. Ve biliyorlar, kendileri düşse bile bir gün o sancağı başka yiğitler alacak. Ve senin sözlerinle sesleniyorlar sevgiliye. Biz seni bırakmayız. Hiç kimseyi sana tercih etmeyiz. Sen bize hem babasın hem annesin. Senden bir nefes ayrılmayı ölümden beter sayarız. Biz hep seninleyiz. Bizi bırakma ya Resulallah. Ve ötelerden bir ses. Ben beni seçeni asla bırakmam. Kana

İbn Mesud'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Kim sıkıntıya düşer de halini insanlara açarsa sıkıntıdan kurtulamaz. Fakat her kim düştüğü sıkıntıdan dolayı ihtiyacını Allah'a arz edip havale ederse Allah'ın er veya geç bir rızık vereceği umulur.

0: Hay Allah!
1: Vasi, ya Vasi, varlık sensiz darlanır. Ya Hakim, ya Hakim, sen ki her yarattığına mana ve değer katansın. Manaya özünü verensin. Sonsuz hikmetine aşina eyle kalbimi. Ya Vedud, ya Vedud, sen sevdiğin ve sevdirdiğin için bakar yüzler yüzlere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için güneş doğar günlere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için baharın gelir her yere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için kelamın değer dillere.
2: Ve işte artık o da gidiyordu. O ebedi yolculuğa. Yalnız giderken dudaklarında tatlı bir tebessüm, hoş bir gülümseme vardı. Yoksa onun bilip bizim bilmediğimiz bir şeyler mi vardı? Bizden ayrılırken o tebessüm dolu dudaklarından tek bir şey duyuldu. Ben bahara gidiyorum. Ben çiçeklere, kuşların doyasıya kanat çırptığı o güzel diyarlara gidiyorum. Ben sevgiliye gidiyorum ve onu çok seviyorum.

Ayşe, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Sırtına iki çocuğunu yüklemiş bir kadın, bir şeyler istemek üzere çıka geldi. Ona üç hurma verdim. O da çocuklarına birer hurma verdi. Öteki hurmayı da kendisi yemek üzere ağzına götürmüştü ki, çocuklar onu da istediler. Kadın hurmayı ikiye böldü ve onlara verdi. Kadının bu davranışına hayran kaldım ve olup biteni Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme anlattım. O da şöyle buyurdu. Muhakkak ki Allah bu şefkat ve acıması sebebiyle o kadına cennetini vermiş veya bu sebeple onu cehennemden kurtarmıştır.

0: Mekke FM.
1: Hocam, zalimler tekrardan karşımıza çıkarsa Ebabil kuşları yeniden gelir mi?
2: Allah yeryüzünde kendi davasını sürdürecek. Yiğitleri de tıpkı Ebabil kuşları gibi zalimleri kahredici kılar. Sizler kendinizi öyle yetiştirin ve Allahü Teala'nın davasını öyle sahiplenin ki siz varken mazlumlar başlarını göğe kaldırıp da Ebabil beklemesin.

Nurdan çehrendeki bu nikap da ne? Güneşlere taç giydiren ışıkken, hep hicranla bunca yıl, bunca sene, geçmiş gidiyor baharlar beklerken. Doğ ruhlara arştan gelen bürhanla, inlet dört bir yana altın sadanla, hayat üfle sihirli raihanla, hak adına üfül üfül eserken. Konuş ki hatipler haddini bilsin, İlahi nefhanla ruhlar dirilsin, erilecek zirvelere erilsin, başlamış göklerde bunu dilerken. Ey mukaddes kitap, ey ezeli nur, ey iklimi ziya etrafı huzur, son demde bir kere daha ne olur, ağar ışık karanlığı boğarken. Bahar olmasa da sonbahar olsun, cihanlar tekmille abazınla dolsun, yeniden namın her yanda duyulsun, şu fani ömürlerimiz biterken.

0: Ya Gaffar, Ya Gaffar, gizli pişmanlıklarımı bilen sensin. Gözyaşlarıma değer veren sensin. Bilirim rahmet denizini bulandıramaz cümle günahlar. Rahmetinle arındır, bağışla beni.
1: Ayşe'den, Allah ondan razı olsun, aktarılmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde evimde bana ait olan rafta biraz arpadan başka hiçbir canlının yiyeceği hiçbir şey yoktu. Uzun zaman hep ondan yedim. Bitecek diye telaşlanıp ölçtüm. Böylece tevekkül ortadan kalkmış oldu ve hemen tükeniverdi.

Abdullah İbni Zema'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi, bir gün hutbe okurken dinledi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Salih peygamberin dişi devesinden ve onu öldüren kişiden bahsederek, onların en azgını ileri atıldı. 91 Şems 12 ayetini okudu ve Semud toplumunda gücü ve kuvvetiyle tanınan ve son derece fena olan bir adam, deveyi öldürmek için ileri fırladı diye açıkladı. Sonra da kadınlardan bahsederek, onlar hakkında öğütlerde bulunarak şöyle dedi: sizden biriniz hanımını köleyi döver gibi dövmeye kalkışıyor. Belki de o akşam onunla bir yatakta yatacaktır. Sonra yellenmeden dolayı gülmemelerini tavsiye ederek şöyle buyurdu: İnsan bizzat kendisinin de yaptığı şeye niçin güler?

0: Dostluğun sesi sizin sesiniz.
1: İsmi Süphan Virdin mi var? Bahçelerde yurdu mu var? Bencileğin derdin mi var? Garip garip ötme bülbül.
2: Pek bir güzel öter. Dertli dertli öter.
3: Ya basir, ya basir. Körüm körlüğüme bile. Körüm gördüğüme bile. Körüm gösterdiklerine bile. Vaat ettiğin cennetine bile körüm. Senin görmenle görür cümle gözler. Aç gözlerimi.

0: Sizin yeriniz burası.
1: Ebu Hureyre yahut Ebu Said el-Hudri'den Allah onlardan razı olsun rivayet olunmuştur. Tebük gazvesinde halk şiddetli açlıkla karşı karşıya kaldıklarında sahabeler, "Ey Allah'ın Resulü, izin verseniz de develerimizi kesip yesek ve iç yağ elde etsek," dediler. Peygamberimiz, "Olur, öyle yapın," dedi. Derken Ömer, Allah ondan razı olsun, geldi ve, "Ey Allah'ın Resulü, develeri kesmelerine izin verirsen orduda binek azalır. Fakat ellerindeki azıkları getirmelerini ve onlar üzerine bereketlenmesi için dua etseniz daha uygun olur ve Allah da böylece bereket ihsan eder." Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Peki, öyle yapalım," buyurdular. Deriden bir sergi serilerek herkeste mevcut olan erzakın getirilmesini emretti. Askerlerden kimi bir avuç darı, kimisi bir avuç hurma, kimi de ekmek parçaları getirdi. Sergi üzerinde gerçekten pek az bir şey toplandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bereket vermesi için Allah'a dua etti ve sonra, "Buradan alıp kaplarınızı doldurunuz," buyurdu. Tüm askerler kaplarını doldurdular. Doldurulmadık bir kap bırakmadılar. Sonra da doyuncaya kadar yediler, yine de arttı. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Allah'tan başka gerçek ilah olmadığına ve benim Allah'ın Resulü olduğuma şahadet ederim ki, Allah'ın birliğine ve Muhammed'in peygamberliğine şüphesiz inanmış olarak Allah'a kavuşmayan kimse, cennete girmekten mutlaka alıkonur."

Ayşe radıyallahu anha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işittim dedi. Mümin bir kimse güzel ahlakı sayesinde gece ibadet eden, gündüz oruç tutan kimselerin derecesine ulaşır.

0: Ya Mecid, ya Mecid, yakınlığın ulviyetine engel değil ki, bana akla hayale gelmez güzellikler bahşedersin. Ulviyetin yakınlığına engel değil ki, bana benden de yakın olduğunu her daim söylersin. Ya Bâis, ya Bâis, zerrelerimi topla bir bir dağıldıklarında. Hayat ver yeniden onlara. Ulaştır en sevdiklerimin yanına. Ya Şehid, ya Şehid, seni görür gibi yaşamak en güzel haldir. Senin gören olduğunu görmek en güzel tecellidir.
1: www.mekkefm.com www.mekkefm.com

0: Sizin yeriniz burası.
1: Kendi adıma söylüyorum. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabım dediği kişileri ben koca koca adamlar zannediyordum. Sonra öğrendim ki 8 ile 25 yaş arasında çocuklarmış. Hazreti Ali Efendimiz 8 yaşında. Enes bin Malik 10 yaşında. Allah her peygambere bir yardımcı göndermiştir. Benim yardımcım Zübeyir bin Avvam'dır diyor. Zübeyir bin Avvam 13-14 yaşında. Musab bin Ümeyr 14 yaşında. 16 yaşında Medine'ye gönderiyor. İslam'ın ilk öğretmeni bir yıl sonra döndüğünde ey Allah'ın Resulü, Medine'de çalmadık kapı, İslam'ı anlatmadık, kimse bırakmadım diyor. 16 yaşında Musab bir yıl içinde Medine'nin yarısını Müslüman yapıyor. Talha bin Ubeydullah 15, Sa'd İbni Ebu Vakkas 16, Darül Erkam'ın sahibi İbni Erkam 17 yaşında. 17 yaşında ayaklarından engelli Muaz bin Cebel'i Yemen'e vali tayin ediyor. Peygamberin son komutanı, arkada koca koca sahabe, önde 17-18 yaşlarında bir kölenin çocuğu Üsame Hanım.

Ebu Mesud el-Bedri'den, Allah ondan razı olsun, aktarıldığına göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir adam Allah'ın rızasını umarak ailesinin geçimini sağlarsa, harcadıkları onun için birer sadakadır.

Ya Gafur, Ya Gafur, senin kapın hiç kapanır mı günahkarlara? Pişmanlıklarımı kime arz ederim yoksa? Ancak senin bağışlamanla aklanır yüzüm. Ancak senin affınla temizlenir kalbim. Ancak senin affınla biter utancım. Ya Rabbi, hesap gününde yüzümü kara çıkarma. Gafur olan ancak sensin. Bağışla beni. Akla. Ya Şekur, Ya Şekur. Sen ki bana iman verdin, dalalette bırakmadın. Bense sana şükrümde hep eksik, yetersiz kaldım. Şükrünün lezzetini her dem tattır kalbime, dilime. Şükredebilmek bile senden gelen bir nimettir. Bu nimetin şuuruna erdir fakiri.

0: Ebu Derda Uveymir, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir: ben Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işittim: fakirleri kollayıp gözetiniz. Aranızdaki zayıflar sayesinde Allah'tan yardım görüp rızıklanırsınız.
1: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke FM.

Allah'ım, tarafından ihsan edilen kolaylıkla peygamber olarak gönderilmiş, görevini hakkıyla yerine getiren Nebi ve Resullerin en faziletlisi, en yücesi, yarattıklarının en üstünü, Nebiler, Resuller, melekler ve velilerle sana ulaşan ufukların kandili, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline ardı ardına devam eden, nurları kainatı aydınlatan salatla salat eyle, selam eyle. Allah'ım, ayetinle methedilen en faziletli zat, şeriatın olan ipine sarılan davetçilerin en şereflisi, Nebi ve Resullerin sonuncusu olan Efendimiz Muhammed'e, onun âline, dünya ve ahirette bizi umumi fazlına ve razı olacağın keremine, vuslatına eriştirecek olan salatla salat ve selam eyle, bereket ihsan eyle. Allah'ım, kulların arasında keremli olanların en keremlisi, irşad yollarına çağıranların en şereflisi, bütün yerlerin ve beldelerin kandili olan Efendimiz Muhammed'e, onun âline, bitip tükenmeyen, daima artan ve bizleri de çeşit çeşit ikramlara ulaştıran salatla salat ve selam eyle, bereket ihsan eyle. Allah'ım, makamı yüce, kendisine tazim ve hürmet etmek vacip olan Efendimiz Muhammed'e ve onun âline ebediyen, kesilmeyen, hatta sayılarla bile sayılamayan salatla salat ve selam eyle, bereket ihsan eyle. Allah'ım, bütün alemlerde Efendimiz İbrahim'e ve onun âline salat ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de salat eyle. Şüphesiz sen methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin. Allah'ım, kendisini hatırlayanların her yad edişinde, ismini zikretmekten gafil olanların her gaflete düşmesinde Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle. Allah'ım, Efendimiz İbrahim ve onun âline salat, merhamet ve bereket ihsan ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de salat eyle, merhamet eyle, bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin. Allah'ım, maddeten ve manen temiz ve temizlenmiş olan Ümmi Nebi Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat ve selam eyle. Allah'ım, kendisiyle peygamberliği sona erdirdiğin, Kevser havuzu ve şefaat etme hakkı vermekle kendisine yardım edip kuvvetlendirdiğin zata salat eyle. Allah'ım, hüküm ve hikmet peygamberi, en parlak kandil, en büyük ahlakla donatılmış Miraç sahibi, son peygamber Efendimiz Muhammed'e, onun âline, ashabına ve sapasağlam yolunda yürüyen tabilerine de salat eyle. Allah'ım, karanlığı şiddetli ve korkulu gecelerde kendileriyle yol bulunan, aynı zamanda karanlığın kandilleri gibi olan İslam yıldızlarının yollarını Efendimizle azametli kıl. Efendimiz ve gönül sultanımız Muhammed'e, âli ashabına ve sapasağlam yolunda yürüyen tabilerine, denizde dalgalar coştukça, uzak yollardan gelen hacılar Kabe-i Muazzama'yı tavaf ettikçe, ardı arkası kesilmeyen salatla salat eyle. Salavat-ı şerifelerin ve selamın en faziletlisi, Allah'ın yüce Resulü, kulları arasından seçilmiş olan ve ahirette yaratılmışların şefaatçisi, makam-ı mahmud ve havz-ı kevserin sahibi, risalet ve umumi tebliğin yükünü taşıyan, en büyük ıslah konusu, din ve dünya işlerinde gayret gösterme şerefiyle şereflenen Efendimiz Muhammed'in üzerine olsun. Allah-u Teala ona, âline, gece gündüzler boyu devam eden salatla salat eylesin. Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, kendisinden önce yaratılanların ve kendisinden sonra yaratılacak olanların efendisi
ve en faziletlisidir. Salavat okuyanların en faziletli

en toplu birikmiş olanı, en umumi olanı, en devamlısı, en kalıcısı, en aziz olanı, en üstün olanı, en ulusu, en faziletlisi, en güzeli, en değerlisi, en keremlisi, en mükemmeli, en tamam olanı, en azametli olanı, Allah'ın yarattıkları arasında en faziletlisi ve yarattıklarının biriciği olan Efendimiz Muhammed'in üzerine olsun. Bütün bu salatlar Allah'ın yarattıklarının en faziletlisi, en güzeli, en iyisi, en cömerti, en mükemmeli, en tamam olanı, Allah katında en değerlisi, Allah'ın Resulü, Nebisi, Habibi, Allah'ın seçip çıkarttığı ve Allah'a devamlı münacatta bulunan Resulü, Allah'ın has dostu, isyandan uzak olan dostu, Allah'ın emirlerini güvenle yerine getiren emini, Allah'ın kulları arasından seçtiği, yarattıkları arasından özenle çıkardığı, nebileri arasından halis ve en seçkin olan kulu Efendimiz Muhammed'in üzerine olsun. Bütün bu salatlar kulların kurtulabileceği Allah'ın en sağlam bağı, Allah'ın en masum kulu, Allah'ın kullarına nimeti, rahmet anahtarı, Resuller arasında seçilmiş olanı, Allah'ın kulları arasında en güzeli olanı, istediği ve istemediği her hususta dileklerine ulaşanı, kendisine bağışlanan nimetlerde ihlas sahibi, en yüce peygamber, en doğru sözlü, şefaat ettiğini kurtaran, şefaat etme hakkı verilenlerin en faziletlisi, kendisine bırakılan emanetlerde emin, tebliğ ettiği hususlarda doğru sözlü, Rabbinin emrini açıklayan, verilen en ağır vazifeyi yüklenen, Allah'a ulaşmakta Resullerin Allah'a en yakın olanı, kıyamet günü makam ve fazilet itibariyle peygamberlerin en yücesi, nebiler arasında en kerem sahibi olan Efendimiz Muhammed'in üzerine olsun. Yine bütün bu salatlar Allah katında en temiz, Allah'a peygamberlerin en sevimli olanı, derece itibariyle Allah katında peygamberlerin en yakın olanı, en çok ecir ve sevap alanı, kullarının en keremlisi, Allah katında peygamberlerin en çok rızaya nail olanı, derece ve makam itibariyle insanların en yücesi, mekan itibariyle onların en büyüğü, güzellik ve fazilet bakımından insanların en mükemmeli, derece yönüyle nebilerin en faziletlisi, getirdiği kanunlar itibariyle peygamberlerin en mükemmeli, soy itibariyle nebilerin en şereflisi, konuşması ve kendisine hitap etmesi yönüyle peygamberler arasında tebliğini en iyi açıklayanı, doğum, hicret, soy ve ashab yönüyle peygamberlerin en faziletlisi, nesep itibariyle insanların en üstün olanı, kabile bakımından insanların en şerefli olanı, bütün insan ve peygamberlerin bizzat en hayırlı olanı, kalbi vesveselerden arındırılıp nur ve hikmetle doldurulmak suretiyle en temiz olanı, insanların ve peygamberlerin en doğru sözlüsü, ameli en temiz olanları olan Efendimiz Muhammed'in üzerine olsun. Bütün bu salatlar asaret itibariyle insanların en sabit olanı, ahde vefa yönüyle peygamberlerin en ileri olanı, şeref itibariyle en oturaklısı, tabiatı en mükerrem olanı, yaratılışı en güzel, zürriyeti en temizleri, dinleyip itaat etme noktasında ilahi emirlere en çok itaat edeni, makamı en yüce olanı, ifade yönüyle peygamberlerin en tatlı konuşanı, selamı en bol vereni, değer itibariyle onların en takdire layık olanı, üstün sıfatlarla insanların en çok övüleni, en güzel ahlaka sahip olmakla en çok beğenileni, mukarrabun makamındaki Allah'a en yakın olan melekler arasında peygamber içinde en çok zikredileni, ahde vefada insanların en ileride olanı, vaat etmekte en sadakatli olanı, insanların en çok şükredeni, yaptığı iş yönüyle en üstün olanı,

0: sabrı en güzel olanı, hayır itibariyle insanların en güzel olanı, kolaylığa en yakın olan Efendimiz Muhammed'in üzerine olsun. Ve tüm bu salatlar mekan itibariyle insanların ulaşamayacağı kadar en uzak olanı, şanı en yüce, delili en sağlam, kıyamet günü mizanda insanlar arasında hayrı en ağır gelip de en tercih edileni, iman yönüyle insanların ilki, muhataplarına meramını anlatmakta konuştuğunu en açık dile getireni, lisanı en fasih olanı ve delil ve hüccet bakımından hükmünü dinletmekte insanların en üstünü Efendimiz Muhammed'in üzerine olsun.
1: Muhammed!

0: Hakikat sırlarına bizi yaklaştırabilecek en kestirme yol, hüznümüzü ve kederimizi ehil olmayanlardan gizlemektir. Kur'an-ı Kerim, Yakup Aleyhisselam'ın Hazreti Yusuf ve Bünyamin'in acısını yaşarken nasıl davrandığını bize örnek veriyor. Yakup da şöyle dedi: "Ben acımı ve kederimi ancak alemlerin Rabbine arz ediyorum. Yaşadığımız hüznü ve kederi bir sır olarak içimizde saklamak, hiç yaşanmamış gibi sinemizde gizlemek." Karacaoğlan o kadar güzel ifade etmiş ki, "Bizim pencereler yele karşıdır. Muhabbet dediğin karşı karşıdır. Girebilsen şu sinemde neler var, gülüp oynadığım ele karşıdır."
1: Enes, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir: "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında iki kardeş vardı. Bunlardan biri ilim öğrenmek için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelir, diğeri de geçimlerini temin için çalışırdı. Bir gün çalışan kardeş ötekini Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şikayet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, "Belki de sen onun yüzünden iş buluyor ve rızıklandırılıyorsun," buyurdular.

0: Ya Halim, ya Halim, sen ki cezalandırmakta acele etmez, af yolunu tutarsın. Sen ki karşıma gazabından çok rahmetini çıkarırsın, pişman olayım diye fırsat tanırsın. Sen ki nefsimdeki zillet karanlıklarını incitmeden temizlersin, mahcup olmayayım diye eksikliklerimi örtersin. Sen ki her nefesi tatlı bir dokunuş eyleyip beni nezaketle yaşatırsın. Gaflet ve unutkanlığıma rahmetinin tebessümüyle bakarsın. Sonsuz hilmine sığınırım. Ya Azim, ya Azim, gökler ve yer azametine şahittir senin. En sert taş azametin karşısında yumuşar, en yakıcı ateş azametin karşısında serin olur. Azametinle azmettir hak yolunda bu fakiri.
1: Tek bir Allah vardır. Onun Resulü Hazreti Muhammed'dir.

Yine Ebu Hüreyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, siyah bir kadın veya siyah bir genç, mescidi süpürüp temizlik işlerini yapardı. Bir ara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, o kadını veya genci göremeyince, onun nerede olduğunu sordu. Öldü dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bana haber verseydiniz ya buyurdu. Ashab sanki bu garip kimseye önem vermemişlerdi. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bana onun mezarını göster.

derdimendim ya Resulallah. Deva ol derdime. Destigir ol ya Habiballah. Bu asi mücrime. Sen şefaat kanı varken yalvarayım ben kime? Ben Resul-i Kibriya'nın bülbül-i nalanıyım. Mücrimim gerçi, Cemal-i Mustafa hayranıyım.

Buyi vaslındır muattar eyleyen sümbülleri. Nur cemalinden eserdir bağı aşkın gülleri. Gül cemalindir Habibim mest eden bülbülleri. Ben Resul-i Kibriya'nın bülbül-i nalanıyım. Mücrimim gerçi, cemali Mustafa hayranıyım. Canını canane kurban eyliyor pervaneler. Bezmi vaslın neşesinden gaş yolur mestaneler. Aşkın gözyaşlarından doldu hep peymaneler. Ben Resul-i Kibriya'nın bülbül-i nalanıyım. Mücrimim gerçi, cemali Mustafa hayranıyım.

Ermek istersen o şahın himmetü imdadına. Canu dilden aşık ol sen ismi zat evradına. Ses verir ulvi melekler ateşin feryadına. Ben Rasul-i Kibriya'nın bülbül-i nalanıyım. Mücremim gerçi, Cemali Mustafa hayranıyım. Cemali Mustafa hayranıyım.

0: Ya Rahim, Ya Rahim. Öylesine rahimsin ki kulağımı sözüne muhatap eylersin. Aklıma vahyinle tenezzül edersin. Öylesine rahimsin ki istendiğinde zaten verirsin. İstenmediğinde de lütfedersin. Öylesine rahimsin ki hak edene hepten verirsin. Hak etmeyene bile çok bahşedersin. Öyle rahimsin ki dünyayı bu kadar güzel eylersin. Ahireti ondan daha güzel eylersin. Ya Rabbi, korkudan emin eyle beni. Hüzünden azat eyle kalbimi. Ateşten uzak eyle beni. Hicrana düşürme kalbimi. Rahmetinin rahmine al beni. Merhametinin kucağına al kalbimi.
1: Enes'ten, Allah ondan razı olsun, rivayete göre şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, eşini benzerini o güne kadar hiç duymadığım bir konuşma yaptı. Ve şöyle buyurdu. Eğer sizler benim bildiklerimi bilseydiniz, az güler, çok ağlardınız. Bunun üzerine sahabe, yüzlerini kapatarak hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladılar. Müslim'in değişik bir rivayeti şöyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ashabından bir haber ulaşmıştı da bunun üzerine şöyle bir konuşma yapmıştı. Cennet ve cehennem gözlerimin önüne serilip bana gösterildi. Hayır ve şer hakkında bugün gördüğümü hiç görmedim. Eğer ahiret ve azap hakkında benim bildiğimi bilseydiniz, elbette az gülüp çok ağlardınız, buyurdu. Enes der ki, Resulullah'ın ashabı bundan daha kederli bir gün geçirmediler ve başlarını öne eğerek hıçkıra hıçkıra ağladılar.

0: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke FM.
1: En güvendiği liman hangi liman?
2: Ana, anne, yani babam 96 yılında vefat etti. Eğer babam yaşasaydı babam derdim. Neden sığınılacak liman baba? Çünkü dikkat ettim, ben en kendimi yalnız ve böyle acılı hissettiğim anlarda birden yokluğunu hissediyorum. Evet, anne bir güneş gibidir ama baba böyle bırakıp döndüğün ama yerinde bulamadığın bir dağ. Baba gittiği zaman hayatının dengesi bir süre kayboluyor. Ta ki toparlayana kadar.

İbn Mesud'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Hesap günü cehennem getirilir. Cehennemin 70 bin yuları vardır ve her bir yuları çeken de 70 bin melek vardır.

0: tek bir Allah vardır. Onun Resulü Hazreti Muhammed.
1: Ya Ali, ya Ali, senin için bilmenin başı yoktur. Ben ancak sonradan bilirim. Senin bilmediğin bir an yoktur. Ben ancak bazen bilirim. Sen açık edip söylediğimi de bilirsin. Sen susup kendime sakladığımı da bilirsin. Unutup kendimden sakladığımı da bilirsin. Kendi kuyularıma aklımın iplerini salarım. Kendime aklım ermez. Sen beni benden çok bilensin. Kalbimin kuytularında el yordamıyla dolaşırım. Kendime kendim yetmez. Sen bana benden çok sırdaşsın. Bildiğimi bilenlerden eyle beni. Bilmediğimi bilenlerden eyle beni. Sana malum olan ayıp ve kusurlarımla utandırma beni.

0: www.mekkefm.com mekkefm.com.
1: Meymun İbni Ebu Şebib'den, Allah ona rahmet etsin, rivayet edildiğine göre şöyle demiştir. Bir gün Hazreti Ayşe'ye bir dilenci geldi. Ayşe, Allah ondan razı olsun, ona bir parça ekmek verip savuşturdu. Daha sonra kılık ve kıyafeti düzgün başka bir adam geldi. Onu da sofraya oturtarak yemek ikram etti. Bu farklı davranışın sebebini soranlara Ayşe şöyle cevap verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların derece ve durumlarına göre muamele ediniz buyurmuştur. Ebu Davud Edep 20. Başka bir rivayette ise Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanlara makamlarına göre muamele etmemizi emretmişlerdir buyurdu.

sapanlı gençler. Selam size ey Hamaslı mücahitler. Selam size ey Gazze'li müminler. Selam şehadetin aşığı erler. Selam sana Kundak'taki şehidim, bebeğim. Selam Kudüs'e kurban mücahidim, yiğidim. Selam aslan doğuran annelerim, binler selam. Selam sana ey mahzun Filistin'im, ey mazlum Filistin'im, ümmetim.

0: Ümmetin yükselen yeni sesi Mekke FM.
1: Özleyeceksin Allah için iş yapmayı. Ramazan'ı özle. Sahurundan başla özlemeyi. İftarını özle, yemek olarak değil. Heyecanında yaşa. Ramazan'daki o teravihi özle, salavatları özle. İftarları, kumanyaları, şöyle bir insanı bedbeni sararmış, oruçlu yüzleri özle. Nefesine Allah'ın para ödediği, ağız kokusuna miskember dediği, uykusuna namaz gibi ibadet dediği, oruçluyken birini bin saydığı o mevsimi özleyin arkadaşlar. Bir proje sunun Allah'a, ölebilirsiniz, hasta olabilirsiniz. Allah-u Teala Hazretleri hepimizin sonuna hayretsin. Hayırlara kullansın. Rabbim kendisini...

Habibini, Ehl-i Beytini, Allah Teala kendi dostlarını canımızdan çok sevmeyi nasip eylesin. Allah eşkıya sürülerle olmaktan bizi korusun.

Ayşe, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir işi yapmayı çok istediği halde, onu toplumda yapar ve neticede üzerlerine farz kılınır diye korktuğu için, o işi bıraktığı olurdu.

Ya mumit, ya mumit, ölüm uzak değil bedenden. Bilirim ki ölüm de senden. Faniyim, fani olanı istemem. Acizim, aciz olanı istemem. Ruhumu Rahman'a teslim eyledim ben. Ölümüm son değil, başlangıçtır bilirim. Sonsuzluğa başlangıcımı iman üzere eyle ya Rabbi. Ya hay, ya hay. Her diri senden alır dirliğini. Diriliğimi diriliğine ayine eyle. Ölüm bile senin ihya etmenle diridir. Ölümümü ebedi hayata bahane eyle. Ya kayyum, ya kayyum.